hadis de uzavmoru. Ne diyor Ashab-ı Sulusi'yi hürmeti ilmiye Ashab-ı Sulus ve Kumeset uzavmoru natural. Umur natural şirin. Ne diyor ki, existiye ale lokal. Ne diyor ki, moru şirin ve makasın. Ahtahan moru şirin. Hemen fiyat katı, iyi fat katı, iyi ahtahan moru şirin. Arad halimler. For example, Bakmoruka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanda, the Luga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ular Lavosta. Nito Vela, Paya Mutu Kahuru Bey, the first Tara Vela Morus Nevema Afetado. Ilema Kansona Dea. Ida Pusidare, Tau Adubus,